iş mi nerede? Kahramaniyet de gelle ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin,

Ez bi helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin bi hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelê xwarin. Ez bi hestranê şu wan

yeng çelengu nazku şen ye ye şefalu şu cebare ye ah çelengu nazku şen ye ye ah şefalu şu cebare veylo

0: Rouge, rouge, rouge. Mon donne.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdem isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

didişim. Gerekam geller. Bir kevne bir dozeda. Ben dozada berledin. Zilan. Eri zilan.

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Altın mürün bir beyazın tehli, ya düşüştün bir beyazın tehli, kefenkirin bir beyazın tehli, seremedane ve tavanı şedina bir beyazın tehli. Daha meser daran bir darbet tabi beyazın tehli, bir reyhıtın bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkine meleda bir beyazın tehli. Tiyi çerçave maha sağdı kirin bir beyazın tehli, piştahamları kirin bir cakiza çağırdı, salih bu garubu khenli. Her sali daha berdil kadir emi buştu azal kasar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar her sali emi tamam zevdu tekatim rami sana keşte de khuha azim. Bu ne pırsa tehliyam dikirdi bir yekep şerrengi çütüm tehli tehliyamı yeke ben ziravi. Çağab ve kirli bisme tehli çapil direci porke cenab kandile gerdene ziravi şeyde ayeli. Gidiye gel o ve esmiye hartuniye mesel muharabu avete hebu tecbuna rami sana gidani asekir verdiyeli. تصير بكيسال حفشاله متمام بذير رامي سانك يجب تدخوازم قاربه قاري مسكيني حرامي ميري خراب دادر قابري تناهيلي يا ماخاي
1: حفشاله متمام وحب خيني مسر مولا بابي تابو تدو عزلي جبونا رامو سانك يكر برديلي اي قد يا ايو ايو ايو ايو ايو ايو حفشاله متمام ودو تكتم رامو سانك يشتد خازم قاربي قاري نمرد ميري

Helveste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u giridana wan bir reberti u gele xwarin

0: Bakri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bakri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bakri.
1: Efendim.
0: Tayyarı. Kule plaza akım kapıca iki akısisi. Bela kıda hatı çoğun koç bu kirmete çöpki. Haydi kirem haydi.
2: La bela çirivani ma harcay. Kalesi uy gavu gavu.
0: La ya çirivi la. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zuğa. Şuf şlon.

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Babadan
2: önce müstahmin isterim.
1: Bravo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy soru dera min.

şimdi nerede? Aramaliyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekem gelip, bir kevne bit.

0: Allah
1: Bekri.
0: Selamun aleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
0: lan?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Dayanım. Kulüp nasakım kapıcı için kusisi. Bela kadar hapçayı hoş bu kirmete çirki. Haydi bir kirim haydi.
2: La bela çirirani ma hapçayı. Kalesi ve gıhı gıhı.
3: La ya çirivila. Çayeli adına, gher çayeli adkum. Ente zhukha. Şuf şunur.

Yasını diyesin, hoş diyesin, vali çemani kan yapışın da kali kali. Zahari zahari ciddi gümme gümme bitir, bitir, bami bavur çama. Bakın ya dedin abi şaret edesin, az kuşum edin, desin, az yedin, cüme desin, az yorin. Nadis yerleri bir sene reklam rüştün, yeke kurmaca, yeke acemme, yeke. Allah'ım sülası bir açımın ucum yakacı idi Türkiye mi diye ben zirahı çabı gülü biz mi teyli çapıl bir ece porke jene kandile. Gerden de recu de kondurayan tabi çartıl ya bizim ise aşka faizi bir bemir atarı değildir bazı bir adı fırı kemine de seyhavi dina barış gülüya. Mesela kadar tavan dedi ki Rami Şan'a gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet İli Terzi'ydi hakimi. Şemre'ye de Arabi Haluk'at dedi gerden ey kapkap geber kuhara le kerem kim geliye bağın oldu no çıkavurin. Mücid ve terezü teriz bağırı rakot yavşanına hiyalı hımakin rüke vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del ahlele arabe misurası bir rabine bayi kurul bayi şerkul bayi garbi çöpür rasime teygimine aziz şümini cemiyan gaziyid acememi diye kapındır abe çöpündür ece porkeşin nav kandile gerden zire. Panani doktora ki devlet ecved attı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kader umere kader de kul atavle ceme. Be zalim etsiniz hani gel o vesmin eferiydi Rabbim şemine kalı kalı cehdele meleme. Hak salimi temam ezi heyeskülü abdal eli der imana bavetleme gel o vesmin emre de sehvavi dina ve resul ya. Müsterkudat tavan dedikim Rami Şanengil deyme gülü ya nâve ve ahmet ile.

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredü keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbü keve sevenge serey memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kute peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

evi evina dilimin Ronia çavimin Mün biriya tekülle Kes kuşsun deramın.

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!